Bacele san, mati çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek. Lo llamo tu visa. Hey, lo llamo tu visa. Ubisa mi, lo llamo tu visa. Ubisa mi, na lo llamo tu visa. Ubisa mi, na lo llamo tu visa.

Machelas dan mati çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek